beka se una mi waya tia waya tia buju sadi sadi ami uyo eni ame de mano beka se una mi waya tia nane sadi sadi nane mi de mano mi de beka se una mi waya tia buju waya tia buju waya Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi, Sadi